Türk memleketinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biz Kırgız eli urmattap sıylaybız. Men bu kişinin obrazına kayrılıp kalganım 2024 yılı 4 noyabrda Kırgızstan'a barıp orkan açıp bergen bizgeçi. Oşonun açılış asemine katıştım. Oşol uçurda mağa tolkundanıp uşul ırdı jasuuma, jaratkanıma sebepker boldu. Al orkana bugünkü günde Kırgız yurtçuluğuna, Kırgız yurtçuluğunun salamattığın saktoğdu çoğun emgek kılıp atat. Na oşol okuyağa men tasirlenip Erdoğan'a tazim degen ırımdı jastım. Anam jasa oturup ırgak geldi. Muzikantlarga kayrılsam siz ırdatsanız bolot eken dedi. Anam men ırdap çıkışıma uşul Erdoğan ırı türkü bolup ırdap kaldım.